0: Hocam Neşamir'e...
1: Ha bu ya.
0: Hani bu Ufaş?
1: Ya merhaba Ufaş. Sabah.
0: Hayır.
1: Nasıl kok?
0: Sabah.
1: Lan dur.
0: Neşedir.
1: Hayır abi.
0: Lan haber tıması var.
1: Ne haber?
0: Ama yine ait tekam tımı var ama tangeyed umarı.
1: Ne an faysin diyed ha.
0: Ama yeti tekam tangeyed.
1: Var ara şu dünya.
0: Allah'a kusuyor tokatı.
1: Büyük sahip abi ektin.
0: Uday valik to ıftık marnende.
1: Evet yok bırak mısın diye.
0: Na na aramayıp. Aşop ağa içtiğim. Rahap kırta nafayı kibri yıngatan kak saksam yok.
1: Ah kak sakıtın diye.
0: Bara on aşo onu. Bara yeteknet anavutu meyke katte. Ane bhangarimi akab. Umbaro on diye nabın şagamay.
1: Dayı tu.
2: Awo elwa surkina yab tikatinek amina itwa arawa amar ak efi otta balamit nusomire thai nan hayis
3: tet yania da atoknat maratwa ajwatwa harowa lawa iatwa yawwa thai nusomire dana bar
1: takka
2: nan faritona hankai imbatu dubisne milyab galka adonu sokin
1: ajer barak buluktwa Lawa, Shukwarwa, Somerin. Mayana take the heat I cut on.
3: Kalas bagakate, Anam heat kosar, Ajuate, Dokna, Someran.
4: Anarek, Sukwarwa, Lawa, Mait Nayo Tokn Someran.
1: Iatua, Harob, Reum Harid, the Termumawa, Umadua, Soyana, it was a faret.
2: Hareana. Shout bet to Quasabinat Soyana, Lady Vetkai. Gal Katana to Hetit. Ano min bi

0: Baba.
1: Merhaba.
0: Kera.
1: Alhamdulillah.
0: Vatan. Maşallah. Eran kurtaydı yani bak anna.
2: Eran iyi tekrar tip tulhami adısını tip e na bali badi hogadle.
0: Ara ento kwasat nefriyi. Tadi ulana anid nambata.
2: Eran ento kwasat nefriyi baruku anne wa sulfi wa ushiri wa firani ton. Tulbabi nduay samia.
0: Bakan. Hoy başına. Ebaki gurhab wali kahon iadni.
2: O nure baruku ane wa hiyab nikti tekan wa musharib wa hoydaya yonkwanaid hay agir.
0: Okan uiraban hiyge giyan?
2: Ya salaa. Okan uiraban hiyge giyan hoka. Fagir kam hun hap.
0: He aray ha an inka bantho gribati tekan di.
2: Ki kenda.
0: Kan? Na ador yakya?
2: Wana ke giyan.
0: Fajri? Inka bantho.
2: Sabık atın edik adı ayıp ayak sayı. Fakir kap anı yahu.
0: Aba de. Yeni bağda. İnka. Yeni bambara. İnki bir oka. Uyra bir girif andı oka. Yaratı. Bırak.

0: Bir şey mi? Tamam tamam kot oşu var diye. Na.
1: Sualı tine.
2: Ama kudun da ki, amsa fıtın algat yaksa andırsa sualı.
0: Amsa da bak bakaydı bir ama. Şu ot ne ama bakaydı dedi. Ha?

0: Amine neşe ama kaptaş.
1: Babun hakkı.
0: Neşe sana hayır.
1: Babun hakkı.
0: Neşe.
1: Anda baba kanet uyatı işabı. Hakkı hayır.
0: Abi işamın arı nam babası da şu kanet yaksa baba.
1: Ona ne talasa
0: ne. Baba şare yam garab nefasin.
1: Ona ne talasa ne anet uyat.
0: Ona or sana bak dayı va kırma ya.
2: Babiye kafal sana kırdı. Tuver kafa.
0: Yarane ama kaptaş ki ay. Sana dayı yaksa. Yaranay baru aglata budhai aksan tatharun anfaisan
3: guru bagra baru shubo tharri utakwa hanum bariso awada atkna
0: yaranay baro tudainai to shubun baru umlekka adu ansarama
4: surd anota katti amso kurbaji taba he hasan ago onara ka hasan
0: onto de yarabani yom mari tu he na yaka tata
3: yam kanharu marit kanharu giga aniyat gaddem pe aao
0: hamina itai ota girawa gadde ki habine badad ogbe wo he
5: atkatal he bidek mal he salameti te badad ogbe wo kahi
3: on allah on gal ba kai takit hasab okkad
5: takrab ab takate ma da ha
0: swad swad
5: swad
0: allah anif swad swad hamina itai allah irukwat badad ogbe wo he on bisham
5: allah re bab kika badad ogbe wo kahi
0: sadok ni dai bang tana bodok na ubeok na an yao
6: assalamu alaikum.